0: Celsa taqdimida.
1: Unikinchi sentyabr Tatneft Arena'da.
2: Bulgar Radiosa Fest.
1: Popular jirshlar.
2: Dertleşirlar.
0: Yumor hem qaynar hitlar festivali.
1: Kiligiz.
2: Tatneft Arena'nın bozun.
0: Birgeläp eritik.
3: Biletler Tatneft Arena Buz Sarayı kasalarında. Hem tına tiket saytında. O LDS 1000 Tatneft Arena Buz Sarayı. Bozan RT Şistay Urana 42. yıl. Ograyan 116-16-90-15-67-37. 2026 yıl. Yeşikleva 6 plus.
4: Bulgar Radiosa reklama xizməti telefonu 570-50-95.
5: Илзирә, тормыш яратканны ярата. Җир ошаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Yaratmışa yerde kıyındır o Yaratılmay Yaşap olama Üzülmesilik Yetek cipler bilen Beyle yazmış